sen yıkılır ve kahrolur. Düşerim dillere, rezil olurum. Sanma sensiz ben. Sanma sensiz ben bir tek yumurta olurum sevdiğim. Yalvarırım sevdiğim.

çizdim kanlı yaş ile. Yaktın beni küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem nere giden dertli baş ile. Bilemedim teli kırık kemana döndüm. Canım aldın can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın. Atın batsın.

Zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Bitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe kahrolasın, candan bıkasın. Ömrüm boyu bir kez olsun, gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, tavan oldum, senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, batın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun birazdan. Canım aldın can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğun öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız.

Ne olur yanıma kimse gelmesin. En yakın dostuma bile dargınım. Kime güvendiysem kırdı kalbimi. Canım bildiğime

0: Radio Dubayazıt.
1: Peşime düşmüşler kardeş aranıyorum.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yokan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama Wi-Fi şifreni paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
2: Gönüllere dokunan türküler.

0: Türkiye'deki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
2: Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya.
3: Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
4: Yer geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
3: Bunu unutma.
5: Yavaş git, yürü kızım.
2: Seyfo dayı, neden yanındasın?
3: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
4: Öncelik hayatın.
3: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
6: Bu mu? Bu mu?

0: Radyo Dubayazıt.
1: Keşke aramasaydın. Keşke ben de açmasaydın. Pişman olmuşsun demek hiç hoş

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayezid'de reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayezid, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
2: Radyo Doğu Bayezid'i sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel, istek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Herkese merhabalar, günaydın. An itibariyle başladık Radyoaktif Show. Başladı, ben Mazlum Günhan. Saatlerimiz onu gösteriyor. Haftanın ikinci iş gününde, salı günündeyiz. Hoş geldiniz. Evet, kimler bizlere eşlik ediyorsa bir görelim lütfen. 0472-312-307 WhatsApp, 0472-312-307 WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Havalar iyice sıcak olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamıştık, haberini vermiştik. Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Arabistan'dan, çölden gelen sıcaklar kavuracak dedik. Kavurmaya devam ediyor. Evet, görelim sizleri de görelim. Varsanız, buradaysanız, bizlere eşlik ediyorsanız görelim sizi de. Evet, devam.

Efendim Leyla Hanım'ı görüyorum burada şu an aramızda. Sevda Hanım'ı görüyorum. Ramazan Bey sizi de gördüm. Güner Hanım hoş geldiniz. Sizi de görüyorum. Ve de bakayım. Yaren Hanım sizi de gördük.

Efendim daha önce de söylemiştik, sosyal medyada öyle önüne gelen emlak paylaşımları yapanlara ceza üzerine ceza geliyor. Ticaret Bakanlığı tam 40 otogalerici ve emlakçıya 8 milyon civarında ceza kesmiş. Bilginiz olsun, lütfen önünüze gelen ilanları paylaşmayın. Emlakçılık öyle basit bir iş değil, bunu da söylemiş olalım. Sonra üzülmeyin, üzülmenize biz de üzülürüz.

Evet, bakalım başka neler var. Şeyi söyleyelim, İşkur üzerinden temizlik ve güvenlik personeli alımları devam ediyor. Cuma günü son başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer sigortanız varsa başvuramazsınız. Bilginiz olsun, sonra neden olmadı demeyin. Hatta bazıları gidip sigortasını iptal edip başvurmak istemiş. Öyle yapmayın, bir ay içinde sigortasız olmanız gerekiyor. Öyle olmuyor yani.

Evet, bakalım başka kimler neler demiş. Yaren Hanım dedi ki burada, hoş gelmiş. Günaydın demiş, günaydın bizlere demiş. Güzel, güzel bir gün diliyoruz kendisine de.

Evet, kimler varsa görelim. Instagram Radyo Doğu Bayezid. Evet, Instagram hesabımız Radyo Doğu Bayezid. Buradan hem takip edebilir hem de yazabilirsiniz. Ve Necla ablamız burada. Günaydın demiş. Günaydın Necla ablamıza. Günaydın.

0: Mevlüt Kandiliniz mübarek olsun. O geçmedi mi ya? Siz biraz geriden geliyorsunuz galiba.
1: Lavin Sidar hoş gelmişler. Lavin Sidar hoş gelmişler. Lavin Sidar.
0: Az kaldı Lavin ve Sidar'dan kurtulacağız okulların başlamasına. Kaç ne kadar kaldı? Bugün ayın kaçı? 24 mi 25 mi ne? Az kaldı. 14 Eylül'de. Bu arada şaka yapıyorum onları. Seviyoruz.

Mazlum Hakan bize video göndermiş mi yoksa fotoğraf mı? Fotoğrafmış. Ne yazıyor tabelada? Dur tabelayı okumak istedim, merak ettim. Iğdır, Iğdır'a gidiyormuş. Iğdır Kars tarafına gidiyormuş. Diyadin, Ağrı. Ha şey, o girişte değil mi? Doğu Beyazıt'ın çıkışı daha doğrusu, oradasınız. Selamlar. Selamlar. Mazlum Hakan'a selamlar. Adaşımız bize anlık yolunu bildirmiş. Güzel oldu. Bu kadar mıyız ya? Bir dinicimiz daha burada aramızda. Hoş gelmişler. Aramızda olanları görüyorum.

Bir dinleyicimiz günaydın Mazlum abi demiş sadece. Günaydın diyelim, tanıyamadım vallahi, eğer tanıdıksa kusura bakmasın. Günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Bu kadar mıyız dedik, vallahi bu kadarız, yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam. Herkes bu saatlerde uyuyor nedense bu aralar, yani o dikkatimi çekti. O yüzden bu şekilde devam. Zilan Hanım hoş geldiniz, Zilan da aramızda. O zaman ne yapıyoruz? Rüken Yılmaz'dan Zeriya şarkısını dinleyelim, hemen sonrasında gelelim, devam edelim, bakalım kimler neler istemiş bizlerden. Hadi.

Evet, devam edelim. Bir bakalım kimler buradaymış, kimler neler demiş. Bir girişimizi artık yapalım. Saatler 10.13 10.13'ü gösteriyor. Bakıyoruz şöyle. Bizlere yazanları görelim bir. Hemen şöyle. Efendim, Necla ablamız günaydın demişti dedik. Sultan Hanım günaydın demişti. Emrah Bey burada olduğunu belirtmişti, günaydın demiştik. Ramazan Bey aramızda. Merhaba, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz Mazlum Bey demiş. Hoş bulduk, teşekkürler Ramazan Bey. Sizlere de güzel bir gün diliyoruz. Ve bu kadarız şimdilik. Ve o zaman ilk şarkımızla başlıyoruz. Acaba ilk şarkımız kimlere gitsin? Evet, bizi dinleyen, hala kendine gelemeyen... daha uyku sorunu yaşayan varsa onlara gönderelim, biraz canlanalım değil mi? Sonra gelelim, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 0472 312 3007 WhatsApp.

Az dinleyicinin bir güzel avantajı var, ne biliyor musunuz? Erkenden çay alabildim kendime. Böyle bir avantajımız var yani, o yüzden böyle bir durumumuz olduğunu da söyleyeyim. Hatta çayım şu an yanımda, bir karıştırmayı yapamadım. Onu da hemen yayında yapabiliriz değil mi? Bence yayında yapabiliriz, gayet de normal, doğal bir yayın olduğumuzun göstergesi efendim. Öyle biz yapmacık, samimiyetsiz değiliz. Çayımızı da çorbamızı da yayında da içeriz yani. Bence güzel olmuş. Çok iyi, süper. Gerçekten beğendim. Tabii ki de ben demlediğim için olabilir. Ondan olabilir. Muhtemelen onlardır. Peki biz devam edelim. Bakalım kimler neler demiş bizlere. Hemen şöyle bir bakalım. Efendim ilk mesajı Leyla Hanım bize göndermiş ama Leyla Hanım'ın mesajını niye göremiyorum? Nerede? Şöyle bakayım. Heh, buldu. Buradaymış. Gördüm, buldum. Bir bakalım ne demiş bizlere. Saatlerimiz 10.18'i gösterirken şöyle açıyoruz ve bakıyoruz. Diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, nasılsınız diye sormuş. İyisiniz umarım. Umarım siz de iyisinizdir. Bey 12 koğuşundaki canım eşim Baran Çelik için diyor. Mustafa Bazide'den ne bu parçasını rica ediyorum demiş. Armağan etmek istiyorum. Çalarsanız seviniriz demişler. Peki o zaman biz de çalıyoruz. Çalalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım.

Efendim devam edelim. Şöyle bakalım. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramı'na az kaldı ve dolandırıcılar yine iş başında. WhatsApp'tan Zafer Bayramı'na özel 40 GB, 60 GB hediye diye mesajlar dolaşıyor. O mesajlar bize de geliyor, radyoya da geliyor. Ya böyle bir şey olmaz. Bize hiç hayatında yazmayanla bir bakıyorum. Bize o mesajları gönderiyor. Niye bizi dolandırıcıların tuzağına atıyorsunuz ya? Onlar bize de geliyor. Lütfen dikkat edin. Hiç böyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. Peki tıklarsanız ne olur? Tıklarsanız başınız belaya giriyor, faturalarınız yüksek geliyor, telefonunuza virüs bulaşıyor, bankacılık hesaplarınız açıksa telefona geçmiş olsun zaten. Peki ben tıklamadım, arkadaşlarıma gönderdim. O zaman da günaha gidiyorsunuz, insanlara kötülük yapıyorsunuz. Yapmayın yani. Bence dikkat edin. O yüzden böyle şeyler de önemli. Leyla Hanım burada mısınız diye sormadım ki ama sizin burada olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim sizlere bu güzel şarkıyı istediğiniz için sabahın bu saatlerinde. Devam edelim. Bu arada bir de uyku yaşı durumu varmış. Onu da söyleyelim. Yaşınız belki 20, belki 25, belki de 30 olabilir ama o önemli değil. Uyku yaşınız önemliymiş. Uyku yaşı nasıl hesaplanıyor? Eğer çok geç uykuya dalıyorsanız uyku yaşınız yaşınızdan büyük olabilir. Eğer ki çok sık uyanıyorsanız uykunuzdan yine uyku yaşınız biraz fazla olabilir. Ve çok az uyuyorum, gün içinde çok esniyorum diyenlerde yine uyku yaşı olarak çok yaşlısınız. Size söyleyeyim yani, ona göre dikkat edin. Uyku önemli. Ben her zaman söylüyorum, uyku gerçekten önemli. Uykunuza sahip çıkın. Kimse ve hiçbir şey uykunuzun önüne geçmesine izin vermeyin. Nazar gelmiş, hoş gelmiş.

Efendim Güner Hanım aramızda. Güner Hanım da günaydın. Mazlum Bey'e de bir günaydın. Sizlere de günaydın diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Güzellikler sizlerle olsun diyelim. Saatlerimiz 10.30 oldu bile. Saatimizi 10.30 yaptık. Yani bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? İlk yarım saatimizi geride bıraktık. Peki. Sizlerden gelen mesajlara göz atmaya devam ediyoruz. Bize yazmaya devam edin lütfen. Görüyorum mesajlarınızı. Tüm mesajları özenle dikkatli bir şekilde okuyacağız. Kimsenin mesajı boşa gitmeyecektir. Emin olabilirsiniz. Mahzun Kırmızıgül. Devam.

Devam ke, devam ke. Devam edelim. Zehra Hanım çok geçmiş olsun ya. Valla üzüldük. Geçen de söylemişti zaten ama çok geçmiş olsun. Merhaba abi, lütfen sesimizi duyun, duyurur musunuz diyor. Tabii ki de duyuralım. Lütfen diyor, sizin aracılığınızla diyor Sayın Kaymakam Bey'imize sesleniyoruz demiş. Buradan diyor, seslenmek istiyorum demiş. Biz buradan hem Sayın Kaymakamımız Mustafa Ayvat'ta hem de tüm yetkililere sesinizi duyurmaya çalışacağız. Annem kaç gündür diyor, hastanede diyor. Evet, çok mağdur olmuşlar galiba. Hayatı riski var kendisinin. Çok geçmiş olsun ya vallahi. Allah şifa versin. Diyalize girmesi gerekiyormuş. Ve Doğu Bayezid'de diyaliz, Doğu Bayezid Hastanesi'nde diyaliz bölümünde yetersizlik varmış. Sadece bir kişi çalışabiliyormuş. Bu da iyi bir şey değil yani. Ne, kime yetişecek? 120 bin nüfusu olan bir şehirde zor yani. Tek kişi çok yetersiz kalıyor demiş. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Hastalar başka şehirde gitmek zorunda kalıyorlar. Öyle olunca da tabii Zehra Hanım da hak verecektir. O zamanlar işte yolda da riskler oluyor. Yani iyi değil. Diyor ki doktorumuzdan Allah razı olsun elinden geleni yapıyor. Ve çok da memnun kalmışlar. Ama annem diyor diyalize girmese diyor iç organları zarar görecek yani diyor. Evet. Şöyle bakalım, yani Kaymakam Bey'e sesleniyor, ricamızdır diyor, lütfen burada çalışanların sayısını arttırmaları, yardımcı olmalarını istiyoruz demişler. Biz de sesinizi duyuralım ama şöyle Zehra Hanım, sizden ricam böyle birazdan müsait olduğunuzda bir 184'ü arayın. Sabim var, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi. Oradakiler çok destek oluyorlar. Ben bugüne kadar ne zaman bir kayıt oluştursam çok hızlı bir şekilde şey oluyor. Benim belki bilenler bilir, bir şey vardı, ne derler ya, ismini unuttum. Mide için bir şey yapıyorlardı ya, neydi? Endoskopi yapacaktım. Aylarca sesimizi duymadılar, duyuramadık sesimizi. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi sağ olsun ilgilendiler. Yapıyorlar yani, o yüzden siz taleplerinizi iletin. Sadece siz değil, etrafınızdakiler de birkaç böyle bir şey yaparsa bence yeterli olur ve çok kısa sürede de sesimizi duyururuz diye düşünüyorum. Allah şifa versin, çok büyük geçmiş olsun anneleriniz, anneniz umarım en kısa sürede aranızda olur, sapasağlam sizlere tekrar kavuşur diyelim. Osman hocamız burada, Osman hocamız burada diyor ki yine buradayız, günaydın kardeşim demiş. Osman hoca akla gelince hemen neyi anımsıyoruz? Bir tane Kerem Özcan kampanyasına destek olalım lütfen. Dün de Mevlüt Kandili'ydi. Umarım gönlünüzden geçenleri kabul olduğu bir gün olmuştur. Ve de bağış da yapmışsınızdır Kerem için diyelim. Yapalım, yapalım. Evet, bu şarkıyı o zaman Beritan Kerem Özcan kampanyasına destek veren, gönül veren, gönüllülük yapan herkese ve Osman hocamıza gidiyor. Sonra buradayız.

İranlı dinleyicimiz burada mı? İranlı dinleyicimiz, İranlı dinleyicimiz burada mı? Soralım. Sevda Hanım demiş ki günaydın Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar demiş. Sağ olun, teşekkürler. Hirayzer Düş'ten kurban olduğum şarkısını Ferhat'ım için istiyorum. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Şarkınız listeye alındı, geliyor. Osman hocamız diyor ki dün Kandil'den dolayı güzel evet destekler geldi diyor. Aa ne güzel valla, inşallah daha da iyi şeyler olur. Ya dün bir Orhan Aladağ'ına öyle bir SMS geldi bana ya. Kim benim numaramı vermiş bilmiyorum. SMA hastasıymış. Allah ona da şifa versin. Adamlar iyi kampanya yaptı ama dün herkese Kandil'de şey gitti. SMS gitti. Vallahi güzel ya, adamlar profesyonel çalışıyor. Doğu Beyazıt'ta mı acaba ya? Buralı mı? Buralardan mı? Tıkladım Instagram'a, hiçbir şey anlamadım. Orhan Aladağ yazıyordu. Geçmiş olsun, ona da geçmiş olsun. Peki. Kerem Beytan Özcan hepimizin evladı olabilirdi diyor. Tabii ki de aynen öyle. Bu düsturla diyor hareket etmek lazım diyor. Kesinlikle Osman hocama katılıyorum. O yüzden yardımcı olalım ya. Ya bir dilenciye sokakta vereceğiniz o para gerçekten hak ettiği yere gidiyor mu? Bazen düşünüyorum. O yüzden

0: En azından burada bir gözünüzün önünde bir çocuk var. Görüyorsunuz. O yüzden verin şeyinizi, sadakanızı. Her gün Ziraat Bankası önünde standımızı kurmaya çalışıyoruz demişler. Oraya da ziyaret edebilirsiniz bu arada. Destek olmak isteyenler oraya da gidebilir. Osman hocamızın da dediği gibi. Destek olan herkese teşekkür ederiz diyor. Bu arada oraya giderseniz selamımızı da söyleyin. Radyodan duymuştuk diye. Osman hocamız da zaten çok sık orada değil mi hocam? Siz de oradasınız galiba. Ara sıra o da orada oluyor. Sizleri de oraya davet ediyoruz. Peki. Hatta dinleyiciler den gelenler varsa dediğim gibi adımızı söylesinler. Böyle bir şey yapalım. Evet. Siz gerçek anlamda diyor Kerem'in çıkmayan sesi olduğunuz için diyor. Teşekkür ederim diyor. Ne demek hocam? Bizim de görevimiz sesini duyuramayan biri varsa bizim ona yardımcı olmamız gerekiyor. Biz ses olalım ki yarın öbür gün birileri de bize ses olsun değil mi? Bu mantıkla hareket etmek lazım. Ben hep böyle düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyoruzdur. Evet, İranlı dinleyicimiz burada değilmiş. Ben bir kere Line Mahsus bu şarkıyı çalıyorum. Ama lütfen burada olmayanların şarkısını çalmadığımı unutmayın sevgili dinleyiciler.
1: Merhabalar herkese, günaydın. Umarım iyisiniz. Nazım Bey, bugün aşkıma Edip Akbayram'dan Havalar Buradan Nasıl şarkısını armağan etmek istiyorum. Teşekkür ederim.

Söyle oralarda hava nasıl? Bizi sorma, biz yanıyoruz. Sıcaktan vallahi. Oralarda üşüyor musun? Şimdi Ramazan Bey diyecek ki Ese yarın öbür gün kış geliyor. Mazlum Bey hatırlatırım bak ha size. Kış geldiğinde bu şarkıyı çalıp üşüyoruz ya diyecek. Değil mi Ramazan Bey? Sidar ve Lavin bakalım ne demişler. Günaydın Mazlum abi, iyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Biz Sidar ve de Lavin demişler. Dün yoktuk demiş. Niye dün yoktunuz ya, Allah Allah. Bugün buradayız demiş. Ama seni severek dinliyoruz demişler. Tamam, iyi ki varsınız ya. Valla sizi seviyoruz. Rojda'dan hareketli bir şarkı istiyoruz demişler. Güne senin programınla başlamak çok güzel demişler. Teşekkür ederim. Ben de güne sizin mesajlarınızla başlayınca daha hoşuma gidiyor. Güne merhaba diyorum. Daha bir şey oluyor yani. Güzel oluyor Mazlum abi demişler. Teşekkürler. Size de güzel bir şarkı göndereceğim Rojda'dan. Hiç merak etmeyin. Evet Yaren Hanım ne demiş? Diyor ki Mazlum Bey diyor. Ben de eğer varsa diyor Dino'dan Çimanati evin parçasını istiyorum. Daha önce istedim. Yoktu, yine şansımı deneyeyim diyor. Valla Yaren Hanım ben de tam onu diyecektim maalesef. Şarkı yok ne yazık ki. Ama müsaade ederseniz size Dino'dan çok güzel bir şarkı göndereceğim. Bence seversiniz diye umuyorum. Aklımda bir Dino'nun şarkısı var. Bence güzel. Nazar biraz bekle Nazar. Ne oldu hemen? Şey Nazar aceleci bir kardeşimiz hemen yazıyor. Mazlum abi kesin görmedim ama ne yazın da şimdi günah da kesin de yazmıştır Nazar. Biraz aceleci bir kız yani. Neyse bakacağım. Geldiğinde Nazar'ınkine bakacağım. Bu arada radyomuzun ablası da buradaymış. Vallahi daha mesajını görmeden şey dedim ya, bir tane türkü var radyo listesi listemizde dedim. Bu şarkıyı radyomuzun ablasına göndereceğiz. Belki inanmaz ama vallahi öyle düşünmüştüm. Neyse göndereyim inanmasın ama. Yine de inanmasın. Ben ona gönderdim. Dün bize trip atmıştı. Biraz kızmıştı bize. Ben de dedim bugün öyle yapacağım. Peki o zaman bu şarkıyı, bu türküyü başta radyomuzun ablasına, sonra Necla ablamıza gönderelim. Kimse ortak olmasın. Sadece o iki dinleyicimize gidiyor. Radyo Doğubayazıt.

Efendim Kenan Coşkun dinledik, Güley şarkısını dinledik, hemen devam edelim. Nazar aramızda, bu arada radyomuzun ablası oğlum günaydın, hoş geldin demiş, umarım şarkısını dinlemiştir. Günaydın Mazum abi demiş, Nazar günaydın, Roşbaş sıcak bir günden diyor, Roşbaş diyelim. Abi tüm yalancı sözü verip sözünü tutmayan insanlara birkaç bir iki cümle diyor armağan eder misin diyor, bir iki cümle hemen. Yalancı, kendini bilmez, ne yaptığını bilmeyen insanlar, siz bizden uzak durun diyelim. Oldu mu? Yok ki. Ben cümle falan öyle şeyler yapamıyorum. Abi Doğu Beyazıt radyosu rahat 7 yıldır var diyor. Tabii 2019'da kurulmuş. Var yani, bayağı var. Evet, yıldır var diyor. Yani bu radyoya nasıl emek verdiğine yakından şahidim diyor. Bu radyo evet şimdi bu derecede ise senin sayende, bu yüzden sana verdiğin emeklerden dolayı teşekkür ediyorum demiş. Ne demek Nazar? Valla seviniyorum ya bu kadar yakın tanık olanlardan yazmaları. Hele bir halayı çalar mısın diyor. Çalabilir misin? Tamam. Çok güzel bir halayı listeye aldım. Birazdan geliyor Nazar, teşekkürler. İşte, gerçekten öyle. Bizim ilk başladığım zamanlarda radyoda çok sıkıntılar oluyordu. Şimdi eski oranla çok çok iyi durumda radyo yani. Ve dinleyicimiz de arttı değil mi? Nazar yakından takip ediyor. Bak biliyor yani. Hatta Nazar istiyorsa gelsin yayına alalım. Biraz bize eski günleri hatırlatsın. Vallahi ben de unuttum. Artık o kadar çok şey oldu ki. Nazar gelsin yayına, bize anlatsın. İstiyor musun Nazar? Gel seni yayına alayım. Telefon ile. Peki devam edelim. Şöyle bir araya gidiyoruz. Sevda Hanım istemişti bu şarkıyı. Ferhat Bey için biz de listeye almıştık. Hemen çalalım, sonra gelelim. Bakalım kimler neler demiş. Sırayla bakacağız.

0: Efendim Zilan aramızda. Zilan diyor ki günaydın Mazlum abi demiş. Günaydın diyelim kendisine ve de oğluna da diyelim. Çünkü oğlu da yanındaymış. Diyor ki oğluma bir halaya şarkısı gönderebilir misin? Yerinde duramıyor diyor. Tamam, birazdan bir tane şarkı var zaten, onu göndereceğim. Ona da armağan edelim özellikle. Çocuklar iyi ki varlar. Çocuklara ne yaparsanız boşa gitmez. O yüzden seve seve göndereceğim. Yaren Hanım diyor ki... olur, zevkinize güveniyorum Mazlum Bey demiş. Tamam, o zaman buyurun, geldi valla, tam da üstüne geldi. Şarkınız hazır. Efendim çok güzel bir şarkıdır. Dino'nun bence en güzel şarkılarından biridir. Hatta bence başa koyabiliriz. Listenin en başına koyabileceğimiz şarkısı Dino'dan Şev, yani gece mi? Evet, gece oluyor değil mi? Gece şarkısı geliyor. Buyurun dinleyin. Anlamlı bir şarkıdır. Sözlerinde, her bir cümlesinde anlam var. Anlayana diyelim değil mi? Anlayabilene tabii ki de. Çok güzel bir şarkıdır. Bana da armağan olsun. Başta da Yaren Hanım'a armağan olsun. Gönderelim, sonra buradayız.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Barızı'nda.

Evet devam edelim. Nazar diyor ki abi gerçekten çok katılmak isterdim ama diyor bu mümkün değil. Tanıdık falan çıkarsa ben tarih olurum diyor. Tamam tarih olmak güzel bir şey. Herkes tarih olamaz. Değil mi? neyse. Nazar'a teşekkür ediyoruz diye söyleyelim. Evet iki haber paylaşacağım. İki haber de bence önemli. Hemen bakalım. Birincisi efendim pardon. İki haber değil bir haber vereceğim. Sosyal medyada hani Instagram'da denk geliyor ya ürün satanlar fiyat için DM atın. Fiyat için DM atın yani mesaj gönderin diyor ya artık o tarih olduğu artık Ticaret Bakanlığı buna karşı 8,2 milyon TL ceza verecek. Bayağı kaç işletmeye vermiş bakayım. Dönemi sona eriyor demiş. 82 işletmeye ceza gelmiş. Aman aman. Dikkat edin. Varsa fiyat için DM yazanlar dikkat edin başınız belaya girmesin. Merhabalar. Günaydın. İyi yayınlar. Mazlum Bey demiş. Teşekkürler. Nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. Ben sizden diyor. Güzel bir şarkı istiyorum. Size ve kızlarıma gelsin. Şimdiden teşekkür ederim demiş. O zaman bu şarkıyı size ve kızlarınıza gönderelim efendim. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, halay zamanı diyelim mi? Hem zilan istemişti hem de nazar istemişti. Gönderelim halaya özlem duyanları. Ya yaz geldi. Vallahi bak yaz geldi. Her gün beşer altışar düğün var değil mi? Düğünler bitmiyor ama ona rağmen halaya doymayanlar var. Eminim bu dinleyicilerimiz çok fazla düğünlere de gidiyorlar ama işte diyorum ya, düğünler bilmiyorum, insanlar düğünleri seviyorlar. Herkes benim gibi değil. Ben düğünlerden nefret ediyorum ama benim gibi olmayan ve düğünleri seven çok fazla dinleyicimiz var. Onları görüyorum. Onlar için gelsin. Artık malum düğün sezonu da bitmek üzere değil mi? Az kaldı herhalde, düğün sezonu da bir iki aya biter. Bittiğinde de artık halayları bol bol şey yaparız, buradan çalarız. Öyle görünüyor, yapacak bir şey yok, öyle görünüyor. Peki, bir mesaj daha vardı, onu da bir okuyalım, sonra araya gideceğim. Nerede mesaj? Heh, buradaymış. Bir dinleyicimiz ne demiş biliyor musunuz? Demiş ki günaydın Mazum Bey demiş, sizden Ahmet Aslan'dan Şu Dağlarda Kar Olsaydım şarkısını istiyorum demiş. Tabii ki göndeririz birazdan. Merak etmeyin diyelim. Peki, Osman Bal demiş ki ben de istemiştim diyor. Mazlum Bey diyor. Slavici Raza Bayezid diyor. Ha, ben de istiyorum diyor. Tamam, o zaman size de gönderelim Osman Bey. Black Boss erkek kuaförüne de gönderelim. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama en çok Zilan ve oğluna ve Nazar'a gidiyor.

Efendim Ayhan Yardımcı aramızda yine hepimizin aklına gelmeyenleri düşünüp sorgulayan bir dinleyicimiz gerçekten. Hem de bir gazeteci sağ olsun güzel bir yere değinmiş hemen. Bakalım. Diyor ki Mazlum merhaba demiş. Bir gün radyonun gündemine diyor Bayder'i alalım diyor. Sizin aracılığınızla soralım diyor. Bayder neden Doğu Beyazıt'a daha fazla el atmıyor demiş. Ondan sonra neden bir kardeş mahallesi, kardeş köyü ya da ilçede kalıcı bir sosyal projesi yok demiş. Gerçekten öyle. Onu sormak lazım. Ben de aynı fikirdeyim. Ve de diyor ki İstanbul'daki birliktelik güzel ama biraz daha memlekette iz bırakmak gerekir diyor. Yani öyle. Ben mesela Bayder'in çalışmalarını hiç görmüyorum. Benim tek gördüğüm çalışma gerçekten belki de ben görmedim ama lütfen varsa bize de söylesinler. Ben hep piknik yaptıklarını görüyorum. Hep yemiyor. Yeme içme var. Beyler oradaki de hepsi de büyükler, saygı duyuyoruz ama hep piknik var yani gündemde. Bayder pikniği yapıldı. Beşinci Bayder buluşması pikniği harika bir şekilde. Hep haberlerde onu görüyorum. Mesela Bayder şunu yaptı görmedim. Ha haksızlık yapmayayım. Bak mesela Bayder bazen öğrencilere burs falan veriyorlar. Onu görüyorum. Ama hep piknik var yani. Niye piknik var? Pikniğin bir de Doğu Beste yapın. Hep niye İstanbul'da piknik yapıyor? Bir gelin İshak Paşa Sarayı'nda böyle bir piknik yapın. Halk buluşması yapın. Değil mi? Ayhan Bey daha iyi olmaz mı? Sanki daha iyi olur bence. Peki Mecburi Hanım ne demiş? Diyor ki günaydın Mazlum Bey nasılsınız diye sormuş. Umarım iyisinizdir diyor. İyiyiz valla. Ayhan Bey açtı konuyu biraz sinirlendim ama. oğlum Volkan için diyor. Hemen aciden diyor Leyla parçasını istiyorum şimdiden teşekkürler demiş. Tamam bir bakalım varsa seve seve göndereceğim o konuda. Asla şüpheniz olmasın. Evet Güner Hanım'ın şöyle bir huyu var. Biz programı bitmeye yakın Güner Hanım şarkı istiyor bizden. Normalde bize çok erkenden yazıyor biliyor musunuz? Yani günaydın mesajı gönderdiğinde mesela o saatte şarkısını isteseydi şu an çoktan çalardık. Ama bakacağım şansımızı zorlayacağız Güner Hanım için. Bakalım vakit bulabilirsek çalacağım bir şarkı. Belki şarkı istememiştir bilmiyorum ama bakacağım. Daha görmedim. Yayın 10 numara Mazlum A demiş. Ortam şahane. İyi yayınlar dilerim demiş. Eyvallah Çetin Aykut'a da selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Birazdan çalacağımız güzel bir şarkıyı Çetin Aykut'a da göndermiş olalım. Peki bakalım Ayhan Bey ne demiş. Ayhan Yardımcı bize yazmıştı. Çok önemli bir haberini yaptım diyor. Aa valla görmedim. Link paylaşabilir misiniz ya? Sokak röportajını da yapacağım diyor. Aa çok iyi olur. Valla çok iyi. Gündeme alacağım demiş. Hadi bakalım bekliyoruz inşallah güzel şeyler çıkar. Süpersin demiş. Eyvallah sizin kadar olmasak da tabii biz sokak röportajı yapamıyoruz. Ama çok isterdim yapmayı. Bizim Doğu Beste olmaz ya. Doğu Bestler gergin oluyorlar. Kabul etmiyorlar. o yüzden zor oluyor ama Ayhan Bey o konuda iyi yapıyor. Mesela bakıyorum bazen Bayezid Haber Instagram hesabına bakın. Orada çok güzel röportajlar var. Her kesimle röportaj yapıyor. Biz de söz verdik bakalım. Bir gün yapacağız inşallah.

Efendim Ayhan Bey, Bayazıt Haber'de yer alan Bayder'e bir hemşehri çağrısı isimli haberini bizimle paylaştı. Merak edenler okusun, şu an Bayazıt Haber'de yer alıyor. Bence çok güzel bir haber yapılmış. Biz soralım valla, Bayder'i seviyoruz. Hani Doğu Bayazıt'a güzel şeyler yapmasını bekliyoruz. O yüzden Ayhan Bey'e teşekkür ediyoruz inşallah. Kendisinin vesilesiyle Bayder bir der ki harbiden ya biz hiç Doğu Bayazıt'a gitmedik, bir şeyler yapmadık ya. Bir oraya da bir el atalım der. Belki orada bir piknik yapalım, bir değişiklik olsun diyebilirler. Diyebilirler mi acaba? Bir değişiklik yapalım ya, bir de... bir orada bir piknik öyle demezler bence, derler ya hemşehrilerimiz... Eleştirmişler, biz orada da bir şey yapalım. Şöyle devam edelim. Bir dinleyicimiz diyor ki iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Benim için Sipan Helat'tan Feryadu İsyan'ın öyle bir şarkı var ya Sipan Helat'ın. Vallahi YouTube'da bu arada baktım, orada bile bulamadım. Siz biliyorsanız bana link atar mısınız? Çalabilir misiniz diyor. Size, Ebru Hanım'a ve de tüm dinleyenlere gelsin demiş. Teşekkür etmişsiniz ama maalesef böyle bir şarkı bulamadım. Siz bir bakın isterseniz, yanlış olabilir. Mazlum Bey, evet, Dino'nun bu şarkısı ne biliyorum diyor. Çok da dinlemiştir, dinlemişimdir diyor. Gerçekten çok güzel bir şarkı demiş ve teşekkürlerini iletmiş Yaren Hanım. Biz teşekkür ediyoruz, şarkınızı beğenmenize sevindik. Evet, İsmail Özer de aramızda, o da İvan Aslan'dan bir şarkı istemiş. Günaydın abi demiş, günaydın diyelim ve bir araya gidelim. Evet, ben araya giderken siz bu şarkıyı dinlerken bir yandan da bir Bayazıt Haber'den o habere bir bakın. Meraklısına söylemiş olalım, bir inceleyin bence. Güzel haberler var çünkü orada da. Ayhan Bey ilçenin sesi olmaya gayret gösteriyor, görüyoruz her zaman. Başka bakayım, merhabalar. Mazlum Bey hayırlı yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Teşekkürler. Fadime ben, Fadime Belivan, evet, Şahine, İbrahim tatlı sesten Leylim Ley çalar mısınız diyor. Çok sevinirim diyor. Tabii ki de göndeririz birazdan. O şarkıyı da göndeririz. Peki, o esnada ben bakarken şarkıyı, siz de bu şarkıyı dinleyin. Sonra geliyoruz.

Ya yine ben boşuna konuştum ya. Vallahi çok boş konuştum yine. Kimse dinlememiş, kimse duymamış. Çok saçma ya. Sevda Hanım Allah razı olsun ya. Vallahi Allah sizin ne muradınız varsa versin. İnşallah en kısa sürede, hatta bir ay içinde kardeşinize kavuşursunuz inşallah. Sevda Hanım olmasa yine boş konuşuyordum. Sesim gitmiyormuş ya meğersem insanlara. Neyse bir tekrar konuşayım. Ses geliyor mu? Ses 1-2, ses deneme. Efendim Ayhan Bey'in web sitesinde, Bayezid Haber sitesinde gördüm, sayfasında gördüm. Çinli YouTube rakibi bir platform geliyor. Türkiye, Avrupa ve Amerika'da faaliyetlerine başlamış gibi görünüyor. Büyüme stratejisini şey yapmış. İsmi de Bilibili'ymiş. Bilibili deyince aklıma yumurta markası geldi. Yumurta markası var değil mi öyle? Öyle bir şey var yani. Peki Güner Arın bir şarkı istemiş. Abi diyor Ebru Gündeş'ten bir şarkı alabilir miyiz diyor. Tamam göndereceğiz birazdan. Nazar da sesini yayına vermek istemiyormuş ve Nazar kardeşimizin sesini de duymuş olduk bu sayede. Diyor ki Mazmu abi diyor senin tahminin yanlış çıktı diyor. Ben o kadar düğünlere gitmiyorum. Hatta yılda bir bile düğüne gitmediğim söylenebilir diyor. Ama ona rağmen düğünleri çok seviyorsun. Neden acaba? Onu araştırmak lazım. Bilim insanlarına söyleyelim bir araştırsınlar. Bence bu durumu mutlaka araştırmak lazım. Nazar hem düğüne gitmeyip hem nasıl şey yapıyor, seviyor düğünü. Araştırmak lazım. Var mı aramızda bilim insanları? Evet. Allah'ın bizi feratma kavuşturmayı nasip etsin diyor. Bu dünyada başka bir şeyi istemiyoruz. Amin. Sağ olun demiş. İnşallah ben inanıyorum çok yakın zamanda kavuşacaksınız. Nedense içime doğdu ya. Valla bak içime doğan şeyler genelde oluyor. Kendimle ilgili değil ama bak. Kendimle ilgili de düşünsem hiçbir şey olmuyor. Ama başkaları hakkında içime doğanlar oluyor. O yüzden inşallah olacak.

Bir dinleyicimiz diyor ki Vazu Bey ben de düğünleri çok severim. Çok da oynamayı severim ama diyor ayağımdan dolayı artık oynayamıyorum. Çok üzgünüm diyor. Ya sizin durum peki şey mi kalıcı mı yoksa geçici bir durum değil mi? Umarım seneye 2027-2028 düğün sezonuna sizi yetiştiririz değil mi? İnşallah öyle bir şey olur yani. Düğünsüz, sizsiz düğün olmaz bence. Sağ olun bize şarkı için teşekkür ederiz demiştiniz. Ama dediğim gibi umarım iyileşirsiniz ya. Kalıcı bir şey değildir değil mi? Yani iyileşeceksiniz. Bu arada bir dincimiz dün öğrencilere burs imkanı veren Doğu Beyazıt'ta var mı diye sormuştu. Az önce söyledik tekrar söyleyeyim. Bayder var burs veren. Başka veren varsa lütfen söyleyin. Öğrenciler artık üniversiteye gidecekler ve burs imkanlarından faydalanmak istiyorlar. İyi yayınlar. Sizden Serda Bağcan'dan Beni Bul şarkısını istiyorum. Beni Bul Anne şarkısını istiyorum. Komşum demiş. Dincimizin ismini vermiş. Belki dincimiz ismini hani vermek istemediği için o yüzden ismini söylemeyeyim ama Ebru Hanım istemiş komşusuna dincimize armağan olsun. İsmini dediğim gibi belki vermek istemez diye ben orada bir sansür uyguladım. Rahatsız olmuyorsa söylese okuruz tabii ki yine. Peki Leylim Ley, Fadime Hanım istedi galiba. Bir çalalım sonra buradayız.

Evet, devam edelim. Nazar demiş ki, Mazlum abi diyor, bu günkü program çok güzeldi, emeklerinden dolayı teşekkür ederiz diyor. Ben her zaman söylüyorum, Nazar da biliyor zaten, hep sizlerle güzel oluyor bu yayınlar. Dolayısıyla sadece bana teşekkür etmeyin, kendinize de teşekkür edin. Çünkü gerçekten sizler sayesinde daha güzel bir yayın gerçekleştiriyoruz diyelim. Evet, diyor ki, düğünleri sevmemin sebebi diyor, işte birlik olması diyor, herkesin aynı orada olması diyor, işte birlik beraberlik olması, o gün evet herkesin diyor mutlu olması diyor, bence tabii ki diyor, bir de diyor biraz daha böyle güzel hani oynuyoruz diyor, ondan da olabilir diyor. Normalde ben de düğünleri severdim ama düğünleri sevmemi engelleyen bazı şeyler var. Mesela bizim düğünlerde çok bangır bangır ses. Ya kime şey yapıyoruz? Sağır mıyız ya biz orada? 20 wattlık kolonlarda 2-3 tane kolon getiriyor. Bir de kapalı alanda bangır bangır. Ya yanındaki adama seslenemiyorsun ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ben mi bir rahatsızım? Kimse rahatsız olmuyor mu anladığım kadarıyla? Herkes bağıra bağıra konuşmayı seviyor. Çok ilginç şeyler yani. Bilmiyorum, o yüzden düğünleri sevmiyorum. Bir türlü sevemedim. Sadece o değil, bir sürü şey var ama vaktimiz yok. Konuşmayalım. Mazlum Bey yeni konserinde söylemişti diyor. Süper Kanat, ama ben size söyleyeyim, o şarkı tutar. Bak, çıkarsa göreceksiniz, o şarkı çok tutacak ve herkes bizden o şarkı isteyecek. Ben çıktığını sanmıştım, demek ki o zaman çıkmamış, daha hazır değilmiş diyor. O zaman başka bir şarkısını istiyorum diyor. Tamam, o zaman size ve Ebru Hanım'a Süper Kanat'ın başka güzel bir şarkısını göndereceğim. Merak etmeyin, şarkınızı göndereceğim. Ama o şarkıyı da takipteyiz. Çıkarsa paylaşacağız. Ben size söyleyeyim, o şarkı tutar. Kesinlikle o şarkı tutacak yani. Ben az çok şarkılar anlarım yani. Maalesef kalıcı tedavi oluyorum. Yürümekten zorlanıyorum demiş. Doktor, evet bakayım, dinlenirse iyi olacak diyor. Bakalım diyor. Ben inanıyorum ki düzelecektir ama sadece bir doktora bağımlı kalmayın. Şifayı farklı farklı doktorlarda da aramak lazım. Umarım en kısa sürede iyileşirsiniz. Önümüzdeki yaz düğünüme bekleyeceğim sizi.

Efendim, meteoroloji uzmanı bir profesör açıklamış. Önümüzdeki hafta sıcaklar düşmeye başlayacak ve İstanbul'a da yağış geliyor. Bizi İstanbul'dan dinleyenlere seslenmiş olalım. Yavaş yavaş artık sonbahara geliyoruz. Sonbahar gelmek üzere. İnşallah Mazlum Bey demiş dinleyicimiz. İnşallah diyelim. Tekrardan geçmiş olsun. Ve birazdan gelelim, son şarkımızı çalacağız. Son şarkımız Sipan Helat'tan Dil Perişan şarkısı olacak. İsteyen varsa adını yazsın, ben de istiyorum desin, sonra gelelim. Aslında bu şarkıyı keşke son şarkı yapsaydık ya. Bu daha güzel son şarkısı olmak için, değil mi? Neyse, dinleyelim.

Evet, Selda Bağcan bir başka bir sesi var. Gerçekten gerçek sanatçı dediğimiz sanatçılardan kendisine uzun ömürler diliyoruz. Ve veda zamanı. Bu arada sosyal medyada bilmiyorum size de denk geliyor ama çok denk geliyorum. Ya bu yaşlılara niye şey yapıyorsunuz, karışıyorsunuz ya? ChatGPT'nin bu gerçekçi ses ile artık konuşuyor ya, eskisi gibi değil. Robotu robota bağlamıyor artık. Normal gerçek insan gibi konuşuyor. Erkekler annelerine gidiyor şey diyor. Anne işte bak seni kız arkadaşımla tanıştıracağım diye. ChatGPT ile konuşturuyor. Kadınlar garibanlar ne yapsın? İnanıyor. Öyle şeyler görüyorum. Yapmayın ya. Yaşlılara çok bu ChatGPT şey yapıyorlar. Yaşlıları kandırıyorlar ChatGPT ile ve de çok da gerçekçi yani gerçekten. Yapay zeka ile ilgili dünyadan haberi olmayanlar için kabus yani. Ben son şarkıyı istiyorum demiş dinleyicimiz. Tamam size ve kızlarınıza gönderelim. Mecburi Hanım diyor ki ben de seviyorum demiş. Neyi seviyorsunuz? Düğünleri mi? Vallahi sanırım bir ben sevmiyorum düğünleri. Bizi şu an dinleyenler arasında bir ben düğünleri sevmiyorum. Anladığım kadarıyla herkes seviyor. Var mı ya ben düğünü sevmiyorum diyen? Çok merak ediyorum. Hele bir de kadın düğün sevmiyorum diyen var mı? Ben düğünlerden nefret ediyorum. Ben düğün sevmiyorum diyen kadın helal olsun öyle kadına. Genelde kadınlar seviyor düğünleri çünkü gördüğüm kadarıyla düğün sevmeyen kadın yok gördüğüm kadarıyla. Denk gelmedi bana bilmiyorum belki vardı da ama yok görmedim yani. Varsa dinleyeceğimiz arasında ben şimdi veda ediyorum ama yazabilirler. Ben bir 5 dakika falan daha WhatsApp'a bakıyorum. Merak ettim varsa yarın ilan edeceğiz. Yarın hakkını teslim edeceğiz, şey diyeceğiz, vay be helal olsun yani böyle kadınlar da varmış, düğün sevmiyor diyeceğiz ama daha görmedik. Ben görmedim. Varsa aranızda bilenler onları da yazabilirsiniz. Diyelim. Peki son bir mesajımız kaldı. Onu da okuyalım artık veda edelim. Salı gününü böyle noktalandıralım. Mazlum Bey son şarkıyı Berivan... arkadaşıma armağan ediyorum demiş. Tamam Güner Hanım gönderelim. Birazdan ona misafirliğe geleceğiz. Hadi Berivan Hanım ne yaptınız ya? Bak Güner Hanım geliyor. Ne yaptınız? Kısır falan mı yaptınız? Makarna salatası falan. Kadın hep böyle şeyler genelde evde tüketiyor misafire gittiğinde. Farklı bir şeyler de yapmak lazım. Neyse Berivan Hanım misafirleriniz geliyor hazırlıklı olun. Ben de bitireyim yayını artık siz misafirlerinize hazırlık yapın. Güner Hanım siz biraz geç gidin ki Berivan Hanım belki daha hazırlanamamıştır şeyden dolayı. Radyoyu dinlediğinden dolayı biraz geç gidin. Tam 12'ye denk getirin ki yemek falan yapsın. Öğlen yemeği yapsın size. Mazlum Bey ben sevmiyorum. Özellikle şu altın takılarını falan evet gelenleri diyor. Ha nasıl yani altın evet takıları olup takıp gelenler diyor. Ha tamam. Bazı kadınlar da evet doğru düğünlere gidiyor. Düğünü kendi altını gelinden daha çok onun altını var doğru. Öyle şey kendini havalı havalı göstermeye çalışanlar var doğrudur. Ama işte siz onları sevmiyorsunuz. Herhalde düğünleri komple sevmeyen yok. Neyse iki mesaj okuyayım dedim ama bayağı mesaj geliyor. Ben en iyisi bitireyim. Selam Mazlum abi. Ben de düğünleri sevmiyorum demiş. Son şarkıyı da ben de istiyorum demiş. Kimmiş bakayım? Melek Hanım. Vay be Melek Hanım. Helal olsun valla. Düğün sevmeyen bir dinicimiz gördük. Yazı hatası o son istiyorum demiş. Parçayı istiyorum demiş. Demek istedim diyor. Tamamdır anladık sizin de son şarkıya ortak olduğunuzu gördük. Peki son şarkı bitmiyor. Neyse bitirelim artık. Bitirelim. Peki evet bitirelim de Berivan Hanım misafirlerine hazırlık yapacak daha. Tutmayalım kadını bak misafirleri gelecek daha bir şey yapmamışlar. Abi normalde ben düğünleri çok severdim ama Doğu Beyazıt düğünlerinden dolayı tiksindim düğünlerden diyor. Niye ya? Doğu Beyazıt düğünleri ne yaptı size? Acaba merak ettim. Sultan Hanım.
Peki yarın devam edelim o zaman. Düğün meselesi bayağı şey herhalde. Şarkıya ben de ortak olmak istiyorum demiş. Tamam, sizi de ortak ettik ve bitiriyoruz. Evet, artık son şarkımızı çalıyoruz. Birazdan misafiri olan Berivan Hanım, bakalım misafirlerine ne yapacak. Güner Hanım yarın bize rapor verin, bakalım ne yapmış, merak ettik. Hadi bakalım, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.

Radyo Doğubayazıt. Büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemin...

0: sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.

Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

bejna zirav Çavim belek İro li te xeydine Tiji deji Ez evin darim Lê te hê evin nedine Deji yan kir çar duvarin sar Teda di ceme de bedena min Çevek ve xev Dilek birindare Lê eva te dilda hiçti Raneza ya Hela hiçyare Müzik

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Ma havale brusk, tulum nîne buraya.
1: Nereye hava tulum akıldı ya?
2: Ben bir şey olacağım.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken gel, aile şimdi KETEM'e gel.
4: Erken teşhis, hayat kurtarır.
5: Efendim Betül'ü? Ne, evleniyor musun? Ne zaman? Kiminle? Tabii ki de geliyorum. Tamam, tamam, çok mutlu oldum. Görüşürüz.
6: Görüşürüz.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen.
0: 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum mesela.
2: Eda şifre 14 15 11.
4: Eda
3: Hanım şifre
4: 14 15 11.
5: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.
7: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
8: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
9: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
7: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru. Dillere

0: aşkım iki günlük iptilama. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar gibi.
1: Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasının

Beni yerden yere vurmanın adı sevdaymış. Aşk dediğin bir kitapsız yüzünden kafanı duvarlara parçalarcasına vurmaymış. Yine aynı fasıl. Bir oda dolusu hüzün, bir o kadar da acı. Mutluluk dediğin ne ki? Belli belirsiz bir sanat.

hayat cehennem, ölüm cennetti benim için. Meyler ise yalancı şahit. Ama sen geldin ya, her şey değişti. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin hayatıma, hoş geldin.

bir sevdaya tutulmuştu gönlüm. Ateşti sanki, ekmekti, su gibiydi. Sarıyordum yorgun düşlerim, selamlamıştım en güneşli günleri. Elimde sazım, dudaklarım nöbet tutuyordu yarınları. Bir sevdaya tutulmuştu gönlüm. Ateşti sanki, Dicle gibi asi ve mertti. Dinmiyordu aykırı umutlarım. Lakin aşk susacaktı, bekleyecekti vuslatı. Çünkü yüreğimin yarısını emanet ettiğim yere değişmiştim özgür yarınları. Ölüm ağır ağır geliyordu. Ben ise koşuyordum ona.

Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor. Ve kara gümrük ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

0: yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum, Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş, sonra perdeler tutuşmuş, sonra ev tutuşmuş, sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağı sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım, gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey, yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor.

bahçede beni bul, beni bul anne. Camlar düştü yere, elim elim kar içinde, yanıma gel, yanıma anne. İki yanımdan iki polis, ellerim kelepçede.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değilim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım,

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başı gözüm üstü. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Bakarım başı gözüm üstü. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başı gözüm üstüne. Başı gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sen misin galibi? Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başın gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlünde yerin gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Keşke gelip burada çalsa değil mi?
1: Nerede?
0: Ne güzel söylüyor.
1: Yine iyi. Sazı aldı eline. Ne zamandır hiç dokunmuyordu.
2: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler. Yeme. Kuru fasulyeler, pilavlar. Sakın. Şifa niyetine çorbalar. Yeme. Sağında yumurtalar. Yasak. Nar gibi kızarmış tavuklar. Yeme. Derya kuzusu balıklar. Sakın. Envai çeşit peynirler. Yeme. Çıtır çıtır ekmekler. Yasak. Taze sebzeler, meyveler. Yeme. Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
3: Gönlünüz yiyin ama kararında yiyin. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
4: Türkiye Cumhuriyeti

Bir mum ışığı kadar titrek de mutlu olmaz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim.

0: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.